0: taşıma pahalı. Anıl Tunay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN.
2: උදේ 11:04යි.